0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ve ekibinin tedbiren uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başlamıştı. Karara tepki gösteren Özgür Özel, genel merkeze sahip çıkacağız. Bizi buraya delegeler oturttu, onlar kaldırabilir. Buradayız, sonuna kadar direneceğiz. CHP'nin bir eylem planı vardır diye konuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmediğini ancak butlan kararını onaylamayacağını söyledi. Tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvuran CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mansur Yavaş, 1-2 ay içinde kongre kararı alınmalı ve demokratik teamüller içinde süreç işlemelidir, dedi. İYİ Parti lideri Derbişoğlu, demokrasi dışı her müdahaleye karşıyız, kararın kendisi mutlak butlandır ifadesini kullandı. DEM Parti, mesele demokrasi meselesidir, hukuk ve adalet dışı uygulamalara son verilmelidir, dedi. Saadet Partisi lideri Arıkan, partililerin geleceğine mahkeme salonları değil millet sandıkta karar verir, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve bu zor süreçte Sayın Özel'in yanındayız, dedi. Adalet Bakanı Gürlek, süreç CHP'lilerin başvurularıyla başladı. Karar demokrasiyi pekiştirecektir. Temiz yolu açıktır. Karara saygı duyulmalıdır, diye konuştu. Mutlak butlan kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı, 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin görülen davada biri ev hapsi olmak üzere 3 kişinin tahliyesine, 5 sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Diğer yandan El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında bugün toplanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
5: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Büyük sürprizler yaptığınız birisi var mı ya da ne yaptınız? Bugün böyle güzel şeylerden bahsedelim dedim.
2: Doğan gününde bir sürpriz yaptım. Böyle tüm arkadaşlarımızı bir yere topladım. Evet. Ondan sonra onun hiçbir şekilde haberi yoktu. Hani eski arkadaşlarını, onun ilkokul arkadaşlarını da topladım.
1: Oha, ne kadar orijinal. Nereden aklına geldi bu? Allah
2: yani
1: Allah.
2: Yani çok sürpriz değil ama yine de mutlu olmuşum.
1: Ya daha böyle ne bileyim acayip bir şey repertuarımıza katabileceğimiz özel bir şey soruyorum ben.
2: Emin abi sen de var mısın?
1: Emin abisi.
3: Var da bende kalsın o özel.
1: Allah Allah. Anlat anlat sen bir dökül bakayım.
3: Doğancan ben sana anlatmam bunu. Şu an tüm dinleyicilerin bunun aynısını yapabilir çünkü.
1: Yalan söylüyor ya. Hiçbir şey yaptığı yok ben seni böyle merak ettirmeye çalışıyor. Yemezler. Hadi be oradan. Hiç yemem valla.
4: İşçi olsanız kendi zarar hesabı yapıp zaten ne geliyor ki deyip düşünebilirsiniz ama
1: doğru.
4: Devlet memurusunuz. Ben 20 yıllık oldum. 20 yılı mı yaksaydım ya da hani önceki çocukta 10 yılı mı yaksaydım diye düşünüyorsunuz.
1: E tabi içeride senin ne para birikmiştir şimdi?
4: Yok biriken para değil hani emekliliği yok. Hak etmek var.
1: Hem o hem de bir dakika şimdi devlet memuruyum dedin sen gittikten sonra bir de tazminatı var bu işin. Kız kendini kovdursana ne güzel olur.
4: Kovmuyorlar.
1: Niye? Şey gibi Şener Şen'in vardı ya kov Merem oğlum. Git müdürüne küfret mesela.
0: Doğan canlı yayında.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydınlar, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınız an itibariyle günün bu vaktinde
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 22 Mayıs, günlerden cuma, yeni günü yine beraber paylaşalım diye buradayız. Aman of, anladınız. Yani dedem öf. Vay deden gemüne öf. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş Ali. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Aman. İstanbul'da kasvetli bir hava var. Yağmurun da etkisiyle. Hava soğuk değil, dürüst olmak gerekirse, ama işte karanlık, puslu ve hani böyle sanki Ekim ayının son günlerini yaşıyor gibiyiz. Neredeyse Haziran'a girmek üzereyken. Os, senin de canın sağ olsun. Tabiat ana. Sen de gel. Herkese günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Evet, zaten WhatsApp hattımızı bilenler yazmaya başladı. Doğancan, o çektiğin of o kadar manidardı ki gözlerim neredeyse kapanırken birden uyandım. Koz yatağı kavacık arası günaydın demiş Hüsniye Hanım. İçeriye anlatmadan o kadar güzel anlattın ki her şeyi demiş Mehmet Emin. Selam. Anlıyorum seni Doğancan, aynı işlerdeyiz demiş Konya'dan Fehime. Doğancan, babaannem gibi bütün lafı saydın saydın, ondan sonra neyse günaydın dedin, bütün iştahımız gitti demiş. Sus benim de. Aman Müzeyyen, üf, iştahın olsa ne olacak, olmasa ne olacak Allah aşkına ya. Ya böyle bir şey var mı ya, aman. Ya sen kimsin ya, sen... mesaj yollayan birine söylemiyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Sen kimsin ya? Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Of. Gerçekten yani. Ya bir cehennem ol git ya. Neyse, evet arkadaşlar. Günümüze dönecek olursak. Dönemiyorum. Zaten günümüz nanay. Evet, hızlı bir yoklama turuyla başlayalım. Önce WhatsApp'tan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazın. Hemen ardından birazdan da günün konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla muhabbet ama. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. 531 785 90 80. Mesajlar gelmeye başlasın. Bu güzel şarkının hemen ardından göz atalım hızlıca.

öngördüm. Bir sürü dinleyicim var. Doğancan hayırdır, ne oldu? Doğancan neyi kaçırdık? Doğancan ne oldu? Mesajları görüyorum. Arkadaşlar, çok isterdim yerinizde olmayı. Kız. Şşş.

Seni basiretsiz seni. Arsız, hiç utanma da yok. Neyse ama. Arkadaşlar ben bu moddan çıkamayacağım ama ne yapacağız bugün? Yandık valla. Yandık kelimesini seçtim hususi olarak. Aslında söylemek istediğim başka bir kelime. Sivas'ın sesi, Iğdır'ın ı'sı, Çorum'un ç'si. Trabzon'dan aldım hazır. Ama neyse iyi tamam hadi odaklanıyorum. Buradayız Doğancan Bey, buradayız. Evet. Ne dedim ki, ben bir şey demedim. Kimseye bir şey söylemedim. Ne oldu? Bir sürü dinleyicim şey yazmış. Doğancan Allah aşkına bir zevkimiz sen varsın. Senden de mahrum bırakma bizi falan yazanları gördüm. Aa siz de yani. Ne yaptım ben, ne dedim? Ben deliyim abi. Benim söylediklerimin hiçbir hükmü yok. Ben gitsem bana rapor verirler mi sizce? Verirler değil mi? Kesin verirler. Öyle bir hani şey. Ehliyeti yoktur herhangi bir şekilde. Hani akli dengesi yerinde değil, raporu istiyorum ben. Dur hele dur. Doğan Can.

Evet efendim, radyolarınızdan itibariyle Doğan canlı yayında ve gördüğüm kadarıyla çok fazla Doğan Can bizi kendimize getirecek tek şey bir şarkıdan ibaret. Onu çalarsan kendimize geliriz diye mesajlar gördüm de burada niye böyle şey olmuş? Ha tamamdır, şöyle yapacağım. Aynen, evet şimdi. İyi, madem öyle, o istediğiniz kişiden bir şarkı çalacağım şimdi, bir kuple. Hemen ardından hızlıca yoklama faslına geçeceğim. Ne bu sizce? He? Öyle denk geldi de çalıyorum. Hiçbir mesaj barındırmıyor. Hiçbir şekilde. Başka bir sebebi yok. Şey diyeyim, şaka bir yana, hakikaten böyle havalarda böyle şarkılar ayrı bir akıyor. Yağ gibi. He? Bakalım bu şarkının sözlerini hatırlıyor musunuz?

Evet, bu arada bela iyi değildir. Hayırlı cumalar notunu da düşelim değerli dinleyicilerim. İki gün önce İsmail YK buradaydı, konuğumuzdu. Öyle aklıma geldi de çaldım bu güzel şarkıyı. Haydi artık. Öf, mesajlara bakalım kimler nerelerden dinliyor. İzmir'den Ceren günaydın, Mustafa yazmış. Beylikdüzü'nden selamlar, günaydınlar, aman yazmış o da. Konya'dan Cennet, kahvaltı hazırlarken kulağımız sende. Kocaeli'den Reşit, eşim Nihal ve kızım Nehir'e de selamlar Doğancan, günaydın demişler. Her gün acı. Hakan İstanbul'da mesai hazırlığındayız Doğancan demiş. Her dakika. Doğan yazmış, İstanbul'dan dinliyor. Vay adaşım günaydın. Yeter. Trabzon'dan Neslihan, kızlarımla okul hazırlığındayız günaydın. Balıkesir Gönen'den Mehmet, o da servis şoförüymüş. Her gün kulağımız sende diyor, eyvallah.

0: Doğan Can yeter ama mübarek cuma gününe beddualarla başlatıyorsun bizi diye Beyda mesaj yollamış, Almanya'dan dinliyor. Beyda. Heh, benim değil mi her şeyin sorumlusu? Evet. Her şey mükemmeldi, ben geldim burada dedim ki arkadaşlar. Yani. Kader seni de. Ekşi Sözlüğe benle ilgili bir şey yazmışlar. O kadar hoşuma gitmişti ki gördüğümde şey yazmışlar. Dur bir dakika. Bizi
1: alamaz. İsterse ölüm gelsin. Evet. Hala seviyorum seni.
0: Yok.
1: Allah belanı versin.
0: Evet. Hani şey derler ya, o yazdıkları şey söyleyeceğim. İşte bilmem neye bilmem ne denir derler. Şimdi onu yayında söyleyemiyorum. 4 harflisi de var, 3 harflisi de var. Halk arasında halk ağzı 3 harfli olan. Giresun'un G'si, Ödemiş'in Ö'sü, son harfini söylemiyorum. Üzerine oturduğumuz. İşte ona o diyen çocuktur bu çocuk diye bir şey yazmışlardı. Öyle vallahi, işinize geliyorsa. Yani siz kendi aranızda her şeyi rahat rahat konuşun. Ben burada duygularımı ifade etmeye çalıştığım zaman dangan olacak iş mi bilmem ne. He ne? Beni siz delirttiniz artık. Konuşacağım işte. Tutmayın küçük enişteyi. Ama yine de çok şey yapmayayım tabii ben. Evet, aman Doğan Can, neyin tadı var ki sanki demişti.

0: aldığım mesaj ne acaba? Hayati bir şey mi kaçırdım ben? Günaydın mesajını okumadım diye. Yani o zaman o sevgi de gerçek değil. Ya insan şunu düşünmez mi? Ya bir ben yollamıyorum mesaj. Aynı anda yüzlerce mesaj gidiyor. Şimdi denk gelmemiştir. Bir daha yazarsan belki daha sonra okunur falan filan. Yok bu yok. Direkt bela herkes. Göç başladı Doğancan. İstanbul boşalıyor demişler. Evet doğru. Özellikle bu akşam muhtemel daha fazla olacaktır. Herkes hani mesai çıkışı o 9 günlük tatilin resmi olarak akşam mesai bitiminde başlayacağını öngörüyorsak hem bu akşam hem yarın sabaha ekstra bir trafik olacak özellikle İstanbul'dan gidenler için kazasız belasız iyi yolculuklar aman diyeyim bayramda işte tatile ya da ailelerinizin yanlarına köylerinize memleketlerinize giderken hakikaten yani acele etmeyin yavaş yavaş sakin sakin geze geze İnşallah böyle hani bu bayram sonralarında hep yayınlanan o haberler işte trafik kazaları bilançosu falan filan gibi gündemleri görmeyelim aman diyeyim dikkatli olun hepinize iyi yolculuklar. Şimdi minik bir araya gidelim hemen ardından bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri birbirimize türlü konularda önerilerde bulunuyoruz. Varsa eğer sizin de ya arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem şudur diyebileceğiniz bir mesele buyursunlar. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Bak mali müşavirim Emre abi yazmış. Ne diyor? Trafik başladı bile Sakarya'da trafikteyiz. İki yerde kaza var. Aha. Sen de gidiyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Emre abi ben fişleri sana bayramdan sonra mı yollayayım hazır buradayken? Çok birikti de fiş. Bayramdan sonra tamam iyi. Kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Günaydın. Konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı her cuma sabahı olduğu üzere bugün de birbirimize tavsiyeler veriyoruz. Okuduğunuz bir kitap, gezip gördüğünüz bir yer, izlediğiniz bir dizi, film, başınıza gelen bir olay ya da işte hayat tecrübelerime dayanarak arkadaşlar size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa bugün birbirimize akıl veriyoruz. Normalde fikrini sormadığımız insanların bize böyle akıl vermesi çok az ettiğimiz bir şey olmamakla beraber bugün meydan sizin ve size bir sürprizim var. Aklıma bir şarkı geldi.
1: Bu şarkı sadece sevenler için.
0: Haydi.
1: Seviyorum değil, sevmeyenler için değil. Sadece yürekten sevenler için. Senin için ölürüm deyip yalan atanlar için değil. Musa, Musa, Gülşah, Gülşah.
0: Hazır mısınız? Kılarmışlar.

0: yeter çok şey yapıyor. Nakaratı güzel bu şarkının. Ama arkadaşlar şaka maka, bu şarkı 2009 yılında çıkmış. Yani bu şarkı çıktığında doğan çocuklar neredeyse reşit olmak üzere 17 yaşında. İnanılmaz ya, 17 sana. Ne kılı ağarmış olarak seni kınıyoruz Doğancan demiş Yasemin. Bacım yalnız değilsin, benim de kılım ağrıdı. Ay geçen gün böyle sakalımı düzeltiyorum, baktım bir sürü sakalım da beyaz çıkmış ya. Arkadaşlar artık bir erkeğin sakalında da beyaz çıktıysa el fark. Yok canım, o kadar da değil. Ama insanın bir tadı kaçıyor tabii ya. Doğancan şaşkınım, nasıl ezbere söyleyebiliyorum bu şarkıyı demiş Handan. Handan. Çünkü bu şarkıların çıktığı dönemlerde şimdiki gibi bir çeşitlilik yoktu sanki, değil mi? Yani şu anda o her Allah'ın günü yüzlerce şarkı çıkıyor. Ama bu şarkılara biz böyle takılıyorduk, tutunuyorduk. Yani bir de çok böyle alakasız saçma sapan şeylere takmıştık. Dolayısıyla yani ortak bir tarihimiz var ve hepimizde benzer şeyler. Ya birkaç tane var böyle aklımda olan o dönemlere ait şarkı. İlerleyen dakikalarda onları da belki yollarım. Ay haberi bayağı geciktirdim ama. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Mehmet ben.
0: Hoş geldin.
1: Nevşehir'den arıyorum.
0: Selam. Nevşehir'den.
1: Evet.
0: Ha, ne güzel. Tuvalette misin Mehmet? Ekolu geliyor sesin.
1: Hayır. Mutfaktayım.
0: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Öğretmenim ben.
0: Aa, ne güzel. Nedir branşımız?
1: Sınıf öğretmeniyim.
0: Kaça gidiyorsun hocam şu an?
1: Şu an 4'e gidiyoruz, mezun olacağız inşallah.
0: Hadi bakalım, ne güzel. Bugün öneri günüdür. Nedir acaba tavsiyemiz, önerimiz?
1: Şöyle, ben empatinin böyle takılabilir bir şey olmasını istiyorum açıkçası. Mesela belli dönemlerde de empati kontrolü yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Empatisi olmayanlara da ceza kesilsin mesela. Birinci olmayışında işte şu kadar, ikinci olmayışında şu kadar, üçüncü olmayışında da başka bir ceza gibi. Takılabilir, herkesin ele geçirilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Geliştirilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, ama ben de bir yandan şunu düşünüyorum ya. Evet, geliştirilebilir de bence her insanın şimdi doğduğu aile, işte çevresi, bulunduğu kültür, bunlar çok etkiliyor karakterine dair birçok hali tavrı belki, ama bir yandan da doğuştan hepimize yüklenen bazı fıtratlar var sanki. Yani bebekken bile gözlemleyebiliyoruz. Yani huyu suyu çok farklı olan, çok daha küçücük bebekken bile, atıyorum işte aynı yaş grubunda bir yaşında çocuklara baktığın zaman hepsinin karakteri, işte durumu, hali tavrı falan farklılık gösteriyor ya. Bazı insanlar doğuştan gamsız da diyebiliriz belki.
1: Şöyle yani takılabilir bir şey olmalı. Yani burada bir devlet politikası gibi de olmalı. Mesela aşı gibi.
0: Evet.
1: Nasıl hani aşı, antikor üretmek için gittik aşı olduk. Onun gibi yani, yoksa eğer gidip takılabilmeli mesela.
0: Evet, doğru. Peki, güzel bir öneri keşke diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz hocam.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günün yayın konu başlığı öneri. Çağatay ne diyor? Ne olursa olsun hedeflerinden asla vazgeçmesinler ve bir gün değil her gün istesinler. Karşıyım, güne senle devam etmek her zaman enerji veriyor demiş. Eyvallah. Şimdi haberlere gideceğim, ardından muhabbete devam. Günün konu başlığı öneri.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay
1: vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ve ekibinin tedbiren uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başlamıştı. Karara tepki gösteren Özgür Özel, genel merkeze sahip çıkacağız. Bizi buraya delegeler oturttu, onlar kaldırabilir. Buradayız, sonuna kadar direneceğiz. CHP'nin bir eylem planı vardır diye konuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmediğini ancak butlan kararını onaylamayacağını söyledi. Tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvuran CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mansur Yavaş, 1-2 ay içinde kongre kararı alınmalı ve demokratik teamüller içinde süreç işlemelidir, dedi. İYİ Parti lideri Derbişoğlu, demokrasi dışı her müdahaleye karşıyız, kararın kendisi mutlak butlandır, ifadesini kullandı. DEM Parti, mesele demokrasi meselesidir, hukuk ve adalet dışı uygulamalara son verilmelidir, dedi. Saadet Partisi lideri Arıkan, partililerin geleceğine mahkeme salonları değil millet sandıkta karar verir, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve bu zor süreçte Sayın Özel'in yanındayız, dedi. Adalet Bakanı Gürlek, süreç CHP'lilerin başvurularıyla başladı, karar demokrasiyi pekiştirecektir, temiz yolu açıktır, karara saygı duyulmalıdır, diye konuştu. Mutlak butlan kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin görülen davada biri ev hapsi olmak üzere 3 kişinin tahliyesine 5 sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Diğer yandan El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında bugün toplanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
3: Yeni nesil ekspertiz. RSOto Ekspertiz. RSOto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RSOto Ekspertiz. RSOto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Sabah yıllarda olduğu üzere birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Kızıyla beraber bir selfie yollamış bana Ali Ankara'dan. Elif Hafsa'nın bugün doğum günü, 8 yaşına girmiş. Elif Hafsa, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun kuzum, çok güzelsin. Selam. Ne bu? Ne bu, ne alaka? Benim arabamın plakasını yazmış birisi. He, evet. Bugün torunum Doruk Ata Türk güzelin doğum günü. Hadi bekliyoruz Doğancan. Oku artık, radyo çekmeyecek, yoldayız. Arabamızın plakası da bu diye benim arabamın plakasını yollamış. Ne alaka, ben anlamadım buradaki şakayı mı, yoksa ben mi acaba anlakıt derler Anadolu'da, anlayışı kıt. Ben mi anlakıtım acaba? Benim önerim kızımda geç fark ettiğimiz skolyoz. Anne babalara tavsiyem, çocuklarınızın omurga sağlığını kontrol edin. Kendileri evde skolyoz edim testi yapabilirler. Google'a yazıp baksınlar. Büyüme çağı bitene kadar hala eğrilmeye devam eden omurga sağlığı gerçekten çok önemli demiş. Ne diye? Skolyoz edim testi. Ayşegül, peki bence güzel bir öneri oldu. Selamlar. Benim önerim, isteyen telefon rehberini açsın. Hayatınızda emeği olan ama uzun süredir aramadığınız birine. Bugün aklıma geldin ya, şöyle bir hani arayayım hal hatır sorayım dedim diye bir arasın, konuşsun, hal hatır sorsun. İnsan kazanmak kolay değil, kaybetmek çok basittir diyen sevgili Bayram, günaydınlar. Kocaeli'den günaydınlar diyor sevgili İsmail. Ne, plakayı görünce okudun yoksa okumayacaktın yazmış o az önceki. Ne alaka ya? Arkadaşlar, siz gerçekten ciddi paranoyalar yapıyorsunuz kendi kendinize. Bir şey söyleyeceğim, bak yayın başında da söyledim. Hani bir tek siz mesaj yolluyormuşsunuz gibi düşündüğünüz için bunlar kaynaklanıyor. Bir sürü mesaj içinde önüme düşeni açıyorum rastgele. Ay zaten yani her şey üstüme geliyor. Neyse, evet, hemen bir telefon daha alacağım. Alo. Günaydın.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Can be.
0: Hoş geldin, nereden arıyorsun Can, tanıyalım.
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın acaba?
1: Bir firmada çalışıyorum ben.
0: Haliyle de yani hani ne yapıyorsun o firmada, işin ne?
1: Şoförlük yapıyorum.
0: Yollardayız sürekli, peki.
1: Aynen, şu an havaalanındayım ben.
0: Bayram planın ne, ne yapacaksın?
1: Bayramda Ankara'dayım ya, bir yere gidemiyorum.
0: Ailen de orada zaten, onlarla berabersin.
1: Evet.
0: İyi, hadi bakalım. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Benim önerim mesela yani çalıştığınız yerdeki eğitim düzeyi düşük insanlar gerçekten çok sabrını zorluyor bazen insanları. Yani eğitim düzeyi yüksek yerlerde çalışmaya çalışın. Yani kendini daha iyi geliştirebilen insanlarla çalışın. Yoksa yani sinirleri bozuluyor insan.
0: Evet, anladığım kadarıyla sen bu konuda muzdarip olanlardansın.
1: Evet, 7 sene.
0: Yani eğitim dediğin illa üniversite bitirmek değil, kendini geliştirebilmiş değil, insanlar. Evet. İşte ne bileyim, yol yordan bilmek, bunlar doğru, önemli. Artık para el değiştirdiği için ne yazık ki şey, yani teşbihte hata olmaz, yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Bakıyorsun mesela ağzında diş yok, etti, laf değil, uslubu uslup değil, büyükle küçükle nasıl konuşulması gerektiğini bilmeyen adamlar sana ahkam kesiyor, parmak ne sallıyor. Yok. Evet, bu biraz şey, tatsız. Ne diyeyim yani? Hayırlısı be Can. Peki, iyi, hadi gelsin.
1: Günden iyi bayramlar diliyorum.
0: Sağ olasın, iyi bayramlar, gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bak, eskilerden bir şarkı gözüme ilişti. Dur bir çalayım da havamız değişsin ya. O da çok genç göçüp gidenlerden. Mekanı cennet olsun. Metin Arolat'tan 90'lı yılların en efsane şarkılarındandır hiç şüphesiz.

0: evet demeyin sonra oturup izlemekten başka bir şey yapamıyor insan diyor Erdem. Ankara'dan Atilla.
1: Günaydınlar, selamlar. Allah rahmet eylesin demiş Metin Aralat'a. Öyle. Allah iyi geldi, bir havamız değişti. Dur bakayım. Çok tatsız bir şey. İyi anlıyorum ve katılıyorum. Bir kadınım ve bir kadınla çalışmak istemiyorum mesela ben de Doğancan. Sabahtan akşama kadar koca, kayınvalide eleştirip dönüp kendine asla bakmayan hem cinslerime aynı odada çalışmak sinir sistemini çökertti. Nefret ettim artık demiş Çiğdem. Ama bu şey kadın ya da erkek olmakla alakalı bir şey değil ki yani. Erkek de erkekle, kadın da erkekle. Yani bu biraz şey yani karakter huysu meselesi. Bir de bana şey çok enteresan geliyor ya. Artık böyle belli yaşa gelmiş insanın bazı şeyleri artık öğrenmiş olması, aşmış olması, kabul etmiş olması. Ne bileyim az önce bir dinleyicim dedi ya yani empati duygusunu geliştirebilmiş olması. Bunlar olması gereken şeylermiş gibi geliyor artık uyduruyorum 35-40 yaşından sonra. Bakıyorum 50 yaşında 60 yaşında hala ettiği lafın ne anlama geldiğini, halinin tavrının nereye vardığını hiç umursamayan o kadar çok fazla insan var ki. Hani belli bir yaşa kadar bunu kabul edebiliyor olmamın sebebi bilmiyor diyelim, tecrübe etmemiş diyelim. Hepimiz türlü hatalar yaptık, hepimiz sonunu düşünmediğimiz adımlar attık hayatımızın görece daha genç dönemlerinde. Ama artık belli bir yaştan sonra aynı şeyleri bile isteye yapıyorsan ya onun altında senin bir menfaatin vardır, çıkarın vardır ya da türlü insani vasıflardan uzaksındır ya da gerçekten dümdüz söyleyeceğim malsındır yani. Ay bu ne biçim radyocu, ne biçim konuşuyor? Ya o kadar ya ben inanamıyorum, adam 50 yaşında olmadık yerde olmadık laf ediyor. Ben utanıyorum ya. Ya nasıl olabilir diyorum ama oluyor işte ne yazık ki. Neyse Allah sabrını da verir inşallah diyor. Çok özür diliyorum ve kısa bir reklam arası.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Ve bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda türlü akıllar veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa WhatsApp hattımız 531 785 90 80.

Bak İngiltere'de bir tane radyocu şu an haber dönümde açık. Bir haber gelmiş ona, atlamış, o da hemen işte Kral Charles öldü diye anons yapmış. Adam ölmediği halde bununla ilgili de işlem başlatmışlar. Görüyorsun değil mi, işte bak canlı yayının böyle türlü sıkıntıları var, Allah muhafaza. Ben de eğer sizin gazınıza gelsem burada bir şeyler söylesem. Bana şu gelen mesajları var ya, ben yayında okusam, daha yayın bitmeden, yani yayın esnasında, belki ilk reklam arasındayken geçmiş olsun. Doğancan benim önerim, ben açık sözlüyüm, her şeyi yüzüne söylerim, arkandan asla konuşmam diye aslında patavatsız, mutsuz, bencil ve kötü niyetli olduğunu fark ettiğiniz o insanları hayatınızdan çıkarın diyen sevgili Sevilay. Değil mi? Bir de insanların duru yok. Nerede duracağını bilmiyor. En yakın arkadaşım bile olsa, hani dostum dediğin kişi bile olsa, orada bile o minik bir mesafe dahi olsa nerede duracağını biliyor olması lazım. Hepimizin çevresinde bir sürü ahbabı var, arkadaşı var ya da çok daha yakın olduğu dostu var. Canı ciğeri belki kardeşten öte olduğu insanlar var. Benim de öyle. Ama ben en yakınımdaki insana dahi yani neyi ne kadar söylemem gerektiğini ölçüp tartıp ona göre, yani her ağzına geleni söyleyemezsin. Ya canım, o işte benim en yakınım, söylemek durumundayım diye bir şey yok yani. Sen kimsin ayrıca yani? He? He? Mükemmel. Haza padişahımız. Her şeyin en doğrusunu bilen sen dön de önce kendi hayatına bir bak derler adama. İşte ama bu da biraz o alanı yaratmakla alakalı. Gerçi sen istediğin kadar o samimiyeti dengelemeye gayret et. Bazı insanlar gerçekten sınır bilmiyor. Biraz da onunla alakalı. Ama işte müsamaha göstermemek lazım. Doğru söylüyor Sevilay.

0: Önerim sırrınızı kimseyle paylaşmayın, sonra özlen yine siz olursunuz demiş Ali Oğuzhan. Malatya'dan bir mesaj var sevgili Satuk. Bir ses kaydı yollamış da Satuk. Tehlikeli geliyor bana öyle lönk diye ses kaydını açmak. Teşekkürler. Mesaj yaz. Doğan Can, evet bu arkadaşım dediğine çok katılıyorum. Çünkü ay benim içimde tutamam, söylemem lazım diyen insanlar çok fena. Bence de uzak durmakta fayda var diyor sevgili Burcu. Günaydın. Karşıyaka'dan Abdullah. Nerede o günler Abdullah? Sen mesajı ben okudum ama yayında seslendirmeyeceğim. İnşallah diyor, öpüyorum seni, selamlar. Size en büyük önerim, hayat zaten yeterince can sıkıcı. Sabahları Doğan Can'ı dinleyin, güne güzel başlayın. Yoksa bütün gün ben niye uyandım ya moda açılıyor demiş. Zehracığım yanlış yerde yapıyorsun bu öneriyi. Çünkü zaten şu anda bunu duyanlar beni dinleyenler. Sen beni dinlemeyen insanlara gidip bunu anlatacaksın da önereceksin de bir faydası olsun. Tamam mı canım? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Yaren.
0: Yaren hoş geldin. Kaç yaşındasın?
1: 10.
0: Kim var yanında?
1: Babam.
0: Baban mı arattı, yayına bağlan dedi?
1: Evet.
0: Çok selam söyle babana. Babana var ya, öyle böyle selam söyleme Yaren. Tamam.
1: Tamam.
0: Nedir önerin acaba?
1: Sizi dinleyen kişileri dinlemesini öneriyorum.
0: Tamam ama şu an az önceki gibi işte bak. Şu an zaten beni dinledikleri için bunu senin mesela arkadaşlarına önermen lazım faydası olması için.
1: Öneriyorum zaten.
0: Oley. İyi hadi sabah enerjimizi yolla bize.
1: Günaydın.
2: Günaydın
1: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
0: Ayvalık'tan Halil diyor ki benim önerim bayram tatili için lütfen Ayvalık'ı tercih etmeyin. Hava durumu çok kötü. Yağmur, fırtına, kar, portakal büyüklüğünde dolu bekleniyor. Vallahi gelmeyin, başka yere gidin demiş. Yemezler Halil. Geleceğiz. Geleceğiz hepimiz Ayvalık'a gelin. Ben bayramda Fethiye'deyim. Sen ne zaman gidiyorsun yazanları görmüştüm. Ben Arefe günü gidiyorum. Yani pazartesi günü de yayındayım ben. Arefe günü yokum. Yani salı günü sabah uçağım. Ben de Fethiye'de olacağım. Fethiye'den çok fazla mesaj geldiği için oradaki dinleyicilerimle de belki oralarda bir yerlerde karşılaşırız. 5 gün falan orada olacağım ben de. Acık nefes alak. Benim naçizane önerim beyaz yakalara. Ben lojistik firmasında temizlikteyim. Temizliğini bizim yaptığımız yerde bizi ve bizim gibi meslektaşlarımızı küçümsüyorlar. Sizi de bir ana doğurdu. Bizi de kapıdan çıkınca eşitiz, neyin havasındasınız, çok sinir bozucu diye mesaj yollamış. Adı yazmıyor dinleyicimin. Yani zaten abi az önce bahsettiğimiz mesele gibi, ya da abla kim? Profilde bir kadın bir erkek var bu arada. Ne bu? Bu arada ismim Semra'ymış. Evet, Sinopluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Semra Hanımcığım, yani bu işten de bağımsız ne yazık ki kendini tamamlayamamış, karakterini oturtamamış insanların hali tavrı. Çok fazla takılmamaya gayret edeceksin. Ne yapacaksın artık, işte az önce konuştuğumuz gibi belli bir yaşa gelmiş bir insanın artık o halini tavrını sen değiştiremezsin. Zaten şey gibi düşünün. Şimdi hayatta hepimizin bazen bazı anlarda türlü hataları olabiliyor. Farkında olmadan yaptığımız şeyler olabiliyor. Ama bazı şeyler hata değildir, yanlıştır. Artık belli bir yaştan sonra neyi ne kadar yapıp yapmaman gerektiğini ayırt edemiyorsan bu hata değil. Artık bu sen geri zekalısın anlamına geliyor. Sonrasında sen bunu ona ifade ettiğinde eğer hani neyse deyip özür diliyorsa bile onun da bir kıymeti yok. Çünkü mühim olan özür dilenecek bir şey yapmamaya gayret etmek ya. Yani o yüzden sen yap et, ondan sonra ya özür dilerim lan, hadi lan yürü git, seninle mi uğraşacağız, hadi. Git babandan özür dile hadi. Bugün çok böyle şey, ortaokula yeni başlamış gibi hissediyorum kendimi. Neyse, evet, biraz daha faydalı bir şeylerden bahsedeceğim.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Süper FM.
4: tanıtıcı reklam.
0: Şimdi müziğin akışına kısa bir ara verip hayatın başka bir gündemine kulak vereceğiz. Mesela ekonomiye, yatırıma ve paramızın değerini korumanın yollarına. Çünkü bugün yatırım dünyasını ister yakından takip edelim, ister yeni yeni keşfedelim. Çoğumuz benzer soruların peşindeyiz. İşte paramın değerini nasıl koruyabilirim, yatırım kararlarımı daha bilinçli nasıl alabilirim ya da hangi dönemde neye dikkat etmeli? İşte bu soruların peşinden gidenler için güzel bir podcast

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa, arkadaşlar size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımızın telefon numarası. Az önce Ayvalık'a gelmeyin istemiyoruz diye bir mesaj okudum ya. Osmaniye'den bir mesaj var. Ersin yazmış. Vallahi çıkın Osmaniye'ye gelin bekleriz demiş. Kıyamam. Ve nesin anam nesin ha? Öneri ver gün sabah. Her yaş grubuna uygun iş yerlerinde, okullarda terapi ve düzgün insan olmayla ilgili şarkılarla güne başlamanı öneriyorum. Toplumun ihtiyacı var demiş Murat. Murat Bey, şarkıyla türküyle olsaydı o iş. En güzel öneri bu saatten sonra kimseden gelen öneriyi kabul etmemektir diyor sevgili Serap. Arkadaşınızın yanında çalışmayın, senin yerin ayrı, sen farklısın diyen kimseye inanmayın. Aydın şey mi oldu? Ya sen zaten hani biz beraberiz falan diye en çok senin hakkın mı yendi? Şaşmaz. Doğancan bir gün konu başlığı olarak sana soru sorma günü yapalım. Yani Doğancan hakkında merak ettikleriniz ya da Doğancan herhangi bir konu... Zülküf çok sıkıcı ya. Neyimi ne yapacaksın ki sanki?

Münih'ten selamlar. Almanlar hayatları boyunca hiçbir zaman ev almak için para biriktirmezler. Tatil için para biriktirirler. Benim önerim küçük bir bütçeyle bile olsa şehir içinde bile tatil yapabilirsiniz. Göl kenarında piknik yapmak bile iyi gelir insana. Bu arada biz Türk olduğumuz için Almanya'da bahçeli bir ev aldık ve ömür boyu onun borcunu ödeyeceğiz. Aileden mülk kalmamışsa çocuklara bırakacağız diye kendini yıpratmaya gerek yok bence diyor sevgili Dilek. İzmir'den Soner günaydın. Ankara'dan selamlar. İyikilerin keşkelerinizi geçmesi dileğiyle demiş. Aa, güzel. Onur. Adam tumanının rengine kadar anlatıyor, daha ne soracaksınız demiş Merve. Doğru. Doğru.

0: Tamam, şimdi aldık. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Sıla ben Ankara'dan.
0: Hoş geldin. Suna mı, Sıla mı?
1: Sıla.
0: Sıla, hoş geldin. Evet. Tanıyalım, ne iş yaparsın Sıla?
1: Hoş buldum. Eğitim danışmanıyım, yurtdışı eğitim danışmanı.
0: Ha, atıyorum böyle üniversite dönemine girmek üzere ya da o süreçten çıkmak üzere olan çocuklara yurt dışında işte dil okulları vesaire falan mı?
1: Aynen aynen, yani onların okul araştırmaları, okul takibi, kayıt işlemleri, vize işlemleri gibi.
0: Güzel, peki son yıllarda çoğunlukla hangi ülkelere talep var çocuklarda?
1: İngiltere'ye çok talep var. İşte Cape Town var, Dubai var. Savaş öncesine kadar Dubai çoktu ama şimdi tekrar var talepler.
0: Aha, anladım, iyi, kolay gelsin. Peki nedir acaba önerin?
1: Önerim benim son model arabası olanlara özellikle. Şu anda da trafikteyim, böyle cinnet geçirecek duruma geliyorum bazen. Yani bu elektrikli araçlarda o kadar yavaş giden insanlar var ki korkmasınlar diyorum. Zaten aracın 256 yerinde muhtemelen işte kamerası var, görüş desteği var, kalkış desteği var, bilmem ne. Korkmasınlar, arabalarını güzelce sürsünler. Önlerinde 6 tane 7 tane araba boşluğu bırakmasınlar ki bize güzelce akabilirim trafikte.
0: Seri araba kullanmayanlara uyuz oluyorum diyorsun özetle.
1: Aynen öyle. Uyuz oluyorum. Sinir oluyorum. Kullandığım araba benim neredeyse 15 yaşında. Ağır bir araba, onlardan daha seri araç kullanıyorum. Yani her yerinde desteği olan teknik ekipmanı donanımlı bir araçlarda da böyle en sol şeritten 80'li 90'la gitmesinler.
0: Şey, ama bir yandan da mesela senin ehliyeti ilk aldığın zamanları düşün. Belki şeydir, acemi şofördür.
1: Ama acemiyse o zaman sağ şeritten gitti sanki Doğan Can ya.
0: O da doğru. Evet. Sen de haklısın be Sıla.
1: Yani evet, bak doğru. Şimdi önümde var. Önünde 4 arabalı falan boşluk var. Yani makas mı atalım, ne yapalım? Hani herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Korna atıyorsun, aynadan el kol yapıyor. Yani işte böyle zor ya.
0: Allah sabrını da verir inşallah diyor.
1: İnşallah.
0: Sabah enerjimizi alıyoruz Sıla.
1: Günaydın.
0: Günaydın, Ankara'ya da selam. Bugünün yayın konu başlığı. Arkadaşlar, size bir önerim var.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti. Özgür Özel ve ekibinin tedbiren uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kurultayın iptaliyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığa seçildiği kurultayda parayla oy kullanıldığı iddiasına yönelik açtığı soruşturmayla başlamıştı. Karara tepki gösteren Özgür Özel, genel merkeze sahip çıkacağız. Bizi buraya delegeler oturttu, onlar kaldırabilir. Buradayız, sonuna kadar direneceğiz. CHP'nin bir eylem planı vardır diye konuştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonla henüz dönmediğini ancak butlan kararını onaylamayacağını söyledi. Tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvuran CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Mansur Yavaş, 1-2 ay içinde kongre kararı alınmalı ve demokratik teamüller içinde süreç işlemelidir, dedi. İYİ Parti lideri Derbişoğlu, demokrasi dışı her müdahaleye karşıyız, kararın kendisi mutlak butlandır ifadesini kullandı. DEM Parti, mesele demokrasi meselesidir, hukuk ve adalet dışı uygulamalara son verilmelidir, dedi. Saadet Partisi lideri Arıkan, partililerin geleceğine mahkeme salonları değil millet sandıkta karar verir, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gece CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve bu zor süreçte Sayın Özel'in yanındayız, dedi. Adalet Bakanı Gürlek, süreç CHP'lilerin başvurularıyla başladı. Karar demokrasiyi pekiştirecektir. Temiz yolu açıktır. Karara saygı duyulmalıdır, diye konuştu. Mutlak butlan kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in görevi de düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Hatay'da 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Masatlı, 2 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin görülen davada biri ev hapsi rahatsız olmak üzere 3 kişinin tahliyesine, 5 sanığınsa tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Diğer yandan El Arabiya televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanamadı ancak anlaşmayı sağlayacak farklar azalıyor. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zatüre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında bugün toplanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu'nun orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.

0: Sabahın canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: olsun.
1: Gerçekten büyük alkış hak eden bir isim oldu. Sammy Cenk buradaydı. Sabahımıza eşlik ederken değerli yoldaşlarım, sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Ve bugünün yayın konu başlığı... Tavsiye. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 0212 368 62 12.

0: Doğancan, benim önerim sana sabah 7'den akşam 7'ye kadar kesintisiz yayın yapsan, keşke hepimiz dinleriz vallahi, ne güzel olur demiş.
1: Değil mi? Vallahi Burak, keşke.
0: Gülay ablacığım, öpüyorum, selamlar. Ali yazmış İzmir Urla'dan, diyor ki trafikte saygılı olalım lütfen, kusurları örtelim, kazalar olmasın, canlar yanmasın. Bugün herkes bir araca yol versin, gülümsesin. Sevdiklerinize de her gün onu ne kadar sevdiğinizi söyleyin, hayat kısa diyor Ali Bey, günaydınlar. Ali Bey evliya diye tahmin ediyorum. He?
1: Önerim öğretmenleri rahat bıraksınlar.
0: Diyor Emine, ama biraz açman lazım. Hangi konu bakımından?

Benim önerim arkadaşlar, unutmayın ki ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. Vay Orhan abi, iyi dedin ha.

zamanlar. Kadir Hoca mesaj atmış, diyor ki valla bizim Eşref Bayram için burada her oda dolu, çok hazırdım ama her yerden bir çocuk çıkıyor demiş. Kadir Hoca Vanlı da. Muhtemelen şu an 28 kişi var evde diye tahmin ediyorum bayram öncesi. Kadir Hoca bilmeyenler Fethiye'ye yerleştiği için şu an ondan kıymetlisi yok, herkes o bahçeli evde. Bayram ziyareti ayağına doluşmuşlar.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, Ufuk ben.
0: Hoş geldin Ufuk. Tanıyalım. Nereden ararsın?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Yazılım işleriyle uğraşıyoruz. 412. bölümde ambulans olarak bir önerim olmuştu. Seninle daha önce konuşmuştuk.
0: He.
1: Mayıs başından beri düşürmeye çalışıyorum. Gerçi
0: kısmet bugün eğilmiş.
1: Aynen.
0: Hoş
1: aynen.
0: geldin. Ne yapıyorsun? Bayram planın ne?
1: Bayram planı buradayız. Hani bir ekstra bir plan yapmadık.
0: Muhtemel bu bayram İstanbul biraz daha görece sakin olacaktır. Bu akşam itibariyle herkes yollara koyulacak çünkü. Hatta şimdiden var mıdır acaba gün içinde de? Bakayım bir İstanbul çıkışında evet bir yoğunluk var da hani sabah trafiği de olabilir bu bilemedim. Ama hani şey hafta sonu itibariyle İstanbul biraz rahat olacak. Ben de gideceğim, rahat olun. Ufuk nedir acaba önerin tavsiyen?
1: Vallahi benim önerim sağlıkla ilgili kayropraktik denilen bir yöntem var.
0: Evet. Vücut kıtlatma.
1: Evet. Çıkıkçılık, kırıkçılık gibi bir şey değil de.
0: Aha.
1: Yani bayağı bildiğimiz doktorların uzmanlık alanıyla geliştirilen bir yöntem.
0: Fizyoterapistler uyguluyor mu bunu yoksa evet. değil galiba. Kayropraktik evet. başka bir alan uzmanlığı evet. mı gerektiriyor?
1: Evet, evet.
0: Hepsine evet dedin ama, hangisi?
1: Ama aslında şöyle doktorların yaptığı bir şey bu. Tıpık konusunda işte 11'lik düzleşmesi konusunda ameliyatsız çözüm sunuyorlar. Türkiye'de bu çok yaygın değildi geçmiş yıllara yönelik. Birkaç tane doktor vardı. Hatta bir tanesi isim vermende sakınca var mı?
0: Verme. Sonra belki dolandırıcı çıkar ben uğraşırım.
1: Yok. Amerika'ya sürekli gidip geliyor.
0: Doğrudur. Burada herkes da gidiyor. Boşver. Evet ama karyopraktik ile alakalı son yıllarda dediğin gibi şeyde Instagram'da önümüze çok video çıkıyor. O videoları evet. izlemek bile rahatlatıyor. Bilmeyenler için arkadaşlar birisi yatıyor. Evet. İşte bu işin uzmanı da böyle çeviriyor. Alıyor kolunu oradan oraya böyle bir tık diye ittiriyor. Evet. Ah. Böyle bir rahatlama anları evet. görüntülerini gördüm ben de evet.
1: Evet evet yani tutuğu özellikle çözüyorlar. Ameliyat gerektirmeden özellikle tavsiye ediyorum. Hani ameliyat olmanıza gerek yok.
0: Senin ne derdin vardı da böyle bir yola başvurdun?
1: Benim bir derdim yok. İşte tanıdık arkadaşlarından, eş dostlardan duyduğum kadarıyla ve gerçekten işe yaradığını söylüyorlar. Ameliyatsız boyun fıtığı olsun, eklem ağrıları olsun, omurilik düzleşmesi olsun.
0: Her fıtık için aynı şey söyleyemeyiz tabii ki. Onun da seviyesi tabii. var yani. Yani ameliyatsız çözüm demek de doğru olmaz bence. Ama bazı durumlarda rahatlatıcı etki sağlayabilir diyeyim ben en azından.
1: Genelde tabii ki
0: evet, peki ama. Sağ ol Ufuk. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Bir de senden bir ricam olacak ama olabiliyorsam.
0: Ne?
1: Doğum günümde düşürmeye çalıştım 6 Mayıs'ta seni. Bir şarkı yazdım yapay zeka ile birlikte ama.
0: Al işte.
1: Hani çalarsan çok mantıklı geçer.
0: Ama gerçek duygu ve düşüncelerimi söylememe müsaade edeceksin tamam mı?
1: Tamam.
0: Ne? Tamam. Ne yazınca çıkıyor YouTube'a?
1: YouTube müzikte var. Albüm hep seninle Ufuk Naldöken olarak çıkıyor.
0: Ufuk Naldöken... Kalbim hep yazsam çıkar bakayım. Evet. 2 ay önce yüklemişsin. Şu herhalde. Yine yapay zekalı böyle kalp arkasında Galata Kulesi olan görsel o mu?
1: Aynen. Dün çıktı hatta. Dün yayınladık.
0: Biraz bir dinleyelim bakalım. Sen sözleri sen mi yazdın? Onu da mı yapay zeka yaptırdın?
1: Sözleri genelde ben yazdım.
0: Yalan söylüyor.
1: Yapay zeka yazdım.
0: Bence bir kısmını sen yazdın genelde yapay. Dur hadi bir dinleyelim bakalım neymiş. Hemen buradayız.
2: Hatırlarsın o güzel günleri.

0: Ufuk.
1: Efendim?
0: Müzik direktörümden mesaj geldi. Kapa kapa yazmış. Sen evli misin?
1: Evet.
0: Kime yazdın bunu? Kalbim hala seni unutmadı falan filan ayağı.
1: Valla kimseye yazmadım ya. Genel anlamda yazdım.
0: Ne oldu hatta... hani büyük bölümünü sen yazmıştın.
1: Ya şöyle kuple olarak ben yazdım tabii.
0: Kuple hani, olarak.
1: nakarat bölümü özellikle bana ait.
0: Çok güzel. Ağlıyorum şu anda. Çok duygulandım. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Arkadaşlar, nereden çıktı başımıza bu bela? Kurban olayım. Yeter artık şarkı yapmayın ya. Bırakın yani müzisyenler yapsın. Bak bana mesela bazen bazı alanlarla alakalı bazı teklifler geliyor. Uyduruyorum mesela birkaç tane yayın evi var şimdi dinliyorsa da ayıp olmasın onların sahipleri de dinleyicilerim. Kitap yazmam noktasında bana hep böyle bir motivasyon vermeye çalışıyor. Ben de diyorum ki abi diyorum ben yazar değilim. Evet ağzım laf yapıyor, evet hikayelerim var anlatabilirim ama şimdi ben mesela işi bu olmayan iş yani uzmanlığı olmayan alanlarda bir şey yapan insan gördüğüm zaman ben... Karslı bir ailenin çocuğu olarak türlü toplum yargılarına da sahip biri olarak hemen diyorum ki sana kalmıştı. Onu da yaptım bunu da yaptım. Ben böyle milleti yargılayan biriyim. Ben milletin ağzına laf vermek istemem. Siz şimdi böyle şeyler yapıyorsunuz yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Ondan sonra bir şey söyleyince de aşk olsun diyorsunuz. Bir de yani neyse tamam şey yapmayayım çok heves kırmayayım da. Aman bana ne ya kim ne yapıyorsa yapsın. Evet. Bundan sonra evet bana türlü mesajlar geliyor. Doğancan niye hevesini kırıyorsun insanların? Ben de size soruyorum. Siz niye bu kadar her şeye hevesleniyorsunuz? günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
2: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

ne olsun ya, aman. Üf. Yere girsin yemin ediyorum ya. Neyse. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Varsa eğer sizin de türlü konularda tavsiyeleriniz, önerileriniz buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Yeah! Arkadaşlar, size en büyük tavsiyem şudur.

0: Ay Doğancan, benim en çok senden öğrendiğim şey aman öf bana ne be demek. Buna örnek bir durum yaşadığımda hemen senin aman öf bana ne be deyip arkama atıyorum ve senin ses tonundan söylüyorum bunu. Kulağımda yankılanıyorsun resmen. Herkese önerim, yapın, çok işe yarıyor diyen Gülseren.
1: Nasıl bitti yerdeyiz, onu kabul edelim.
0: Arkadaşlar, size en büyük tavsiyem ne olursa olsun belirli bir hedef doğrultusunda hayatta yürümeniz, ama her zaman parayı ayağınızın altına alabilecek karakterde olmanız. Çünkü parayı ayağınızın altına almazsanız o sizi ayağının altına alır diye. Yani sevgili Çelik. Hasan, günaydın. Kocaeli Derince'den herkese günaydın diyor sevgili Özgür. Doğancan, bomba bir tavsiyem var. Hep beraber bu sefer Gökhan Özen'e mesaj atalım mı? O da gelsin programa demiş. Dur, şimdi değil, sonra.

Benim en büyük tavsiyem asla hayatınıza abinizin ya da kardeşlerinizin eşlerini hayatınıza dahil etmeyin diyen sevgili Nur. Yani fazla samimi olmayın anlamında söylüyorsun. Nereye dahil etmeyeceksin ister istemez tabii ki ama yüz göz olunca sonu sıkıntı.

0: şeyde 2012'de hani Maya takvimine göre kıyametin kopacağı bir zaman vardı ve o kıyamet koptuğunda bir Fransa'da bir işte köy, bir de işte İzmir'in Selçuk ilçesindeki o Şirince etkilenmeyecek denmişti ve bayağı Şirince'ye yüzlerce insan gitmişti. Yani kıyamet kopsun, onlar bütün anasını danasını bütün sevdiklerini bırakmış gitmiş, kime ne olursa olsun biz burada iyiyiz. Kopsun kıyamet modunda orada canlı yayınlar falan yapılmıştı 2012'de. Şaka maka, üstünden de geçmiş kaç sene ya? 10 2026'daysak 6'dan 2 çıkar 4. 10'da oradan 14 sene. Evet, 14 sene mi o 2012? Tabii 14. Oha. Neyse, ben o zaman bu şarkıyı çalıyordum yayında. Kopsun kıyamet o zaman. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Süheyda ben.
0: Süheyda değil mi?
1: Evet, evet.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Biz yoldayız. Kulağımız sizde. Sizi dinliyoruz.
0: Nereye yolculuk?
1: Bolu'ya gidiyoruz. Kardeşimizin mezuniyet töreni var.
0: Ne güzel. Ne mezun evet. Oldu?
1: İlahiyattan mezun.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Ne güzel. Sizin için de güzel ederim. Bir heyecan. Hep birlikte onun yanına gidiyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Çok güzel. Peki nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Hayatta önerim şunu demek istiyorum. İnsanlar bence istedikleri meslekleri, hayal ettikleri meslekleri yapsınlar. Yani ben mesela mezun olduğumdan sonra bir an önce hayatı hatırlayayım diye sağlık sektörüne girdim. Ama hayali bırakan olmazdı. Hani yıllar geçti ama mesela sağlık sektörünü de seviyorum ama tabii kadın bence 24 saat çalışmamalı bir yerde. Yani 24 saat nöbet tutmamalı. Yani bu yani zorlukları var, onu söylemek istiyorum.
0: Tutmamalı derken ama o işin düzeni o. 24 saat nöbet tutup ondan evet, sonra yani, 24 saatte çalışmıyor ama yani öyle de bir durum var.
1: Evet yani işte ona göre yani hayatımızda bir şey bir seçerlerken bütün artısını eksiltsinler. Yani sadece hani hayatı bir an önce atamayayım diye düşünmesinler.
0: Evet. Doğru. İyi peki Süheyda. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Eşimin de bu arada selamı vardı size.
0: Aleyküm selam. Sen de söyle.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar.
0: Sağ ol, size de iyi bayramlar efendim. Ne diyorsun kız? Ankara'dan Derya. Benim önerim artık insanlar yapay zekadan bir şeyler yapmayı kurban olayım bıraksınlar. Bıktık artık. Lütfen biraz da kendi zekalarını kullanıp bir şey üretsinler. Sana kızıyorlar ama valla sonuna kadar katılıyorum sana diye bir mesaj yollamış Derya. Hollanda Zandam'dan Nehrin diyor ki benim önerim herkes From dizisini izlesin. Özellikle korku gerilim sevenler için mükemmel bir dizi demiş. From. Ne ama yani biraz içerikten de bahsetmeniz lazım böyle önerilerde. Benim değil de iş arkadaşım Zeynep Hanım'ın bir önerisi var. Bu hayatta bencil olun ve her zaman önceliğiniz kendiniz olsun. Kimseye güvenmeyin, kendinizi sevin, saygı duyun diyor Zeynep Hanım. Zaten sorun orada ya yani bence hepimizin en başta kendiyle de bir derdi var. Yani bir türlü işin içinden çıkamadığımız, halledemediğimiz türlü gündemler var. Zamanında almadığımız kararlar, zamanında söylemediğimiz lafların ceremesi çekiliyor ya. Ya da şimdi başımıza gelen türlü şeyler doğrudan bizimle alakalı olmasa da birçoğunda bizim de parmağımız var. Ne alaka diyeceksiniz? Yani bize kötülük yapan bir insanın hiç tanımadığımız sokaktan geçen birisi olmadıysa eğer bu. Hani oluyor ya birden böyle kaza bela, onlardan bahsetmiyorum. Ama hayatımızdaki bir insanın bize zarar vermesi ne de biz müsaade ettiğimiz için nasıl oluyor? En başından hakikaten huydur kokar yok huydur çeker. Dur kokar derler ya. Aslında o işaretleri görebilsek ya yok onu o yüzden yapmadı demeyi bıraksak ya da zamanında verilmesi gereken tepkileri versek günün sonunda bana bunu nasıl yapar demeyiz. Öyle bir noktaya getiriyorlar ki işte şey diyorsun ya sen bana bunu yaptın da ben Allah aşkına yani ben senin için şunu yaptım bunu yaptım nasıl bana bunu yaparsın diyorsun o uğradığın haksızlık ya da kötülük neyse o da sana diyor ki yapmayaydın. Ne? Bana mı sordun yaparken diyor. O yüzden arkadaşlar sizi eller üzer dayanamazsınız. Şimdi radyolarınızda son günlerin en çok sevilen şarkısı.

0: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enna Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enna Pharma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı daha alalım ama. Arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz her cuma sabahı olduğu üzere. Hadi hemen direkt bir telefon daha gelsin. Günaydın. Düştü. Hayattaki şansım. İyi, dur, diğer telefonumuzu aldık. Alo. Alo. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Evet.
0: Hiç anlamadım. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım lütfen.
1: Telefon kulağımda şu an. Tülin ben.
0: Tülin, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan.
0: Ne iş yaparsın?
1: Konfeksiyonda çalışıyorum.
0: Kolay gelsin. Bayramda da çalışacak mısın?
1: Hayır, bugün son.
0: İyi, hadi of, gözün aydın. Ne yapacaksın bayramda?
1: Ankara'ya gideceğim.
0: Ailen mi orada?
1: Hayır, ablam orada.
0: Ailen orada.
1: Ablam da seni çok seviyor bu arada.
0: Selamlar ona da o zaman. Peki Tülin, nedir acaba senin önerin?
1: Doğancığım, benim önerim yok da sorum var.
0: Hayır mı?
1: Yani.
0: Ha.
1: Şey diyeceğim Doğancığım, ünlüler neden cevap vermiyor? Hani onları seven bu kadar kitle varken, bu kadar insan varken neden hani görüldü dahi atmıyorlar? Ben onu anlamıyorum.
0: Kime bu isyanın?
1: Doğancığım şöyle, ben geçenlerde bir tane ünlüyü rüyamda gördüm. Hani evet. O kadar mutluydum ki rüyamda, sarılıyordum, fotoğraf falan çekiyordum. Yazdım.
0: Kime?
1: Emircan İre'ye.
0: Cevap
1: vermedi bana.
0: Tülin, aklın yok anladığım kadarıyla senin.
1: Yani en azından bir görüldü dahi aslında.
0: Tamam da çocuğun işi gücü yok. Oturup böyle sürekli pıt pıt pıt pıt pıt mesajlara mı bakacak? Yani bu beklenti yani için... Tamam da görüldü atsa ne olacak ya?
1: Ben mutlu olacağım.
0: Ay Tülin, Allah aşkına, vallahi yazı günah ziyan ya.
1: Bence bak, sana hiç yazmadım Instagram'dan. Deneyeceğim. Umarım görüldü atarsın bana.
0: Bence hiç yazma. Tülin bak, gerçekten. bu ama bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Şimdi sevdiğin, şarkılarını beğendiğin biriyle iletişime girme imkanı var artık yeni dönemde. Evet, doğru. Evet. Ama her yazdığında cevap gelme ihtimali
1: ya
0: elbette yok.
1: Şöyle, ben hiç yazmadım ki zaten. Sadece rüyamda gördüm, hani yazayım dedim. En
0: tamam, ne yazdın? Çocuğa ne yazdın? Evet. Rüyamda gördüm, seni mi yazdın?
1: Yani... Söyledim bir şeyler ya. Onu boş ver.
0: Tamam Rüyam, seni çok seviyorum. Öyleydi böyleydi falan. Ne desin sana?
1: Evet,
0: tamam.
1: Ben ünlü olsam.
0: Sana yapsız. Sana ne desin?
1: Yani bir görüldü olsun. Mesajını beğensin en azından. Yani bir şey istemiyorum ondan da.
0: Ama bak, sen şimdi bunu kişisel olarak değerlendiriyorsun. Yani sen bir tek sen mesaj attın zannediyorsun. Her gün yüzlerce binlerce mesaj gidiyor böyle popüler insanlara. Dolayısıyla bu beklenti içinde olup kendini üzmen saçma. Onu söylüyorum sana.
1: Ben üzmüyorum zaten Doğancan.
0: Ay, ne mutlu sana. Aklın yok valla. Ortalık kıyamet yeri. Hele Tülin'in derdine. Derdine.
1: Doğancan beni...
0: Tamam, hadi sus kız manyak. Hadi yolla, sabah enerjimizi yolla.
1: Günaydın herkese.
0: Ve ne etsin anam ne etsin.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Canım dinleyicilerim, pazartesi ben yayındayım. Salı günü bayram arefesi, çarşamba da bayramın ilk günü. Ama ben salı yayında olmayacağım. Pazartesi yayındayım. Dolayısıyla bayramlaşmamızı aslında pazartesi yapacağız. Ama bugün beni hani önümüzdeki bayram süresince bugün akşamdan itibaren bir yerlere gidecek olanlar, pazartesi beni dinleyemeyecek olanlara şimdiden iyi bayramlar dileklerimi iletmek isterim. Ailelerinizle, sevdiklerinizle, huzurla, sağlıkla güzel bayramlar olsun inşallah. Bayramı bayram gibi yaşayacağımız bu maneviyatı kuvvetli günlerinde tadını güzel sofralarda beraber çıkaracağımız nice güzel bayramlara ve klasikleşen bir veda olsun. Madem bugün bayramlaştım erkenden, pazartesi de buradayım ama şimdiden hayırlı bayramlar. Görüşmek.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Kalben Sevilen sahnesiyle 23 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de. Süper FM.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demeyin.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro komtele.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
1: Mikro yazılım, mikro komtele.

0: Hepsi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil budur hissi.
2: Yine bile bile sana koşuyor, adın eğer uçurumsa.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: FM. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Perakende ustalarının mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro kontene.
9: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
10: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
8: Mikro yazılım, mikro kontene.
10: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: gördüm.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP

0: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
9: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tolga Gün

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Kalben Sevilen sahnesiyle 23 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Saçamadım, gülleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz'le

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le

0: iyi.
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş bende sona erdi.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 17.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz, yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
9: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
11: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
9: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Can Bey.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun? Can tanıyalım.
2: Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın acaba?
2: Bir firmada çalışıyorum ben.
1: Haliyle de yani. Hani ne yapıyorsun o firmada? İşin ne?
2: Şoförlük yapıyorum.
1: Yollardayız sürekli. Peki.
2: Aynen. Şu an havaalanındayım ben.
1: Bayram planın ne? Ne yapacaksın?
2: Bayramda Ankara'dayım ya. Bir yere gidemiyorum.
1: Ailen de orada zaten. Onlarla berabersin.
2: Evet.
1: İyi, hadi bakalım. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Benim önerim mesela yani çalıştığınız yerdeki eğitim düzeyi düşük insanlar gerçekten çok sabrını zorluyor bazen insanları. Yani eğitim düzeyi yüksek yerlerde çalışmaya çalışın. Yani kendini daha iyi geliştirebilen insanlarla çalışın. Yoksa yani sinirleri bozuluyor insan.
1: Evet, anladığım kadarıyla sen bu konuda muzdarip olanlardansın.
2: Evet, 7 sene.
1: Yani eğitim dediğin illa üniversite bitirmek değil, kendini geliştirebilmiş değil, insanlar. Evet. İşte ne bileyim, yol yordan bilmek, bunlar doğru, önemli. Artık para el değiştirdiği için ne yazık ki şey, yani teşbihte hata olmaz, yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Bakıyorsun mesela ağzında diş yok, etti, laf değil, uslubu uslup değil, büyükle küçükle nasıl konuşulması gerektiğini bilmeyen adamlar sana ahkam kesiyor, parmak sallıyor. Evet, bu biraz şey, tatsız. Ne diyeyim yani? Hayırlısı be Can.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ayvalık'tan Halil diyor ki benim önerim bayram tatili için lütfen Ayvalık'ı tercih etmeyin. Hava durumu çok kötü. Yağmur, fırtına, kar, portakal büyüklüğünde dolu bekleniyor. Vallahi gelmeyin, başka yere gidin demiş. He. Yemezler Halil. Geleceğiz. Geleceğiz, hepimiz Ayvalık'a geleceğiz. Ben bayramda Fethiye'deyim. Sen ne zaman gidiyorsun, yazanları görmüştüm. Ben Arefe günü gidiyorum. Yani pazartesi günü de yayındayım ben. Arefe günü yokum. Yani salı günü sabah uçağım. Ben de Fethiye'de olacağım. Fethiye'den çok fazla mesaj geldiği için oradaki dinleyicilerimle de belki oralarda bir yerlerde karşılaşırız. 5 gün falan orada olacağım ben de. Acık nefes alak. Benim naçizane önerim beyaz yakalara. Ben lojistik firmasında temizlikteyim. Temizliğini bizim yaptığımız yerde bizi ve bizim gibi meslektaşlarımızı küçümsüyorlar. Sizi de bir ana doğurdu. Bizi de kapıdan çıkınca eşitiz, neyin havasındasınız, çok sinir bozucu diye mesaj yollamış. Adı yazmıyor dinleyicimin. Yani zaten abi az önce bahsettiğimiz mesele gibi, ya da abla kim? Profilde bir kadın bir erkek var bu arada. Ne bu? Bu arada ismim Semra'ymış. Evet, Sinopluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Semra Hanımcığım, yani bu işten de bağımsız ne yazık ki kendini tamamlayamamış, karakterini oturtamamış insanların hali tavrı. Çok fazla takılmamaya gayret edeceksin, ne yapacaksın artık. İşte az önce konuştuğumuz gibi belli bir yaşa gelmiş bir insanın artık o halini tavrını sen değiştiremezsin. Zaten şey gibi düşünün, şimdi hayatta hepimizin bazen bazı anlarda türlü hataları olabiliyor. Farkında olmadan yaptığımız şeyler olabiliyor ama bazı şeyler hata değildir, yanlıştır. Artık belli bir yaştan sonra neyi ne kadar yapıp yapmaman gerektiğini ayırt edemiyorsan bu hata değil. Artık bu sen geri zekalısın anlamına geliyor. Sonrasında sen bunu ona ifade ettiğinde eğer hani neyse deyip özür diliyorsa bile onun da bir kıymeti yok. Çünkü mühim olan özür dilenecek bir şey yapmamaya gayret etmek ya. Yani o yüzden sen yap et, ondan sonra ya özür dilerim lan, hadi lan yürü git, seninle mi uğraşacağız, hadi. Git babandan özür dile hadi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: planlarımızı gerçekleştiriyoruz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, Sıla ben Ankara'dan.
1: Hoş geldin. Suna mı, Sıla mı?
2: Sıla.
1: Sıla, hoş geldin. Evet. Tanıyalım, ne iş yaparsın Sıla?
2: Hoş buldum. Eğitim danışmanıyım, yurtdışı eğitim danışmanı.
1: Ha, atıyorum böyle üniversite dönemine girmek üzere ya da o süreçten çıkmak üzere olan çocuklara yurt dışında işte dil okulları vesaire falan mı?
2: Aynen. Yani onların okul araştırmaları, okul takibi, kayıt işlemleri, vize işlemleri gibi.
1: Güzel. Peki son yıllarda çoğunlukla hangi ülkelere talep var çocuklarda?
2: İngiltere'ye çok talep var. İşte Cape Town var, Dubai var. Savaş öncesine kadar Dubai çoktu ama şimdi tekrar var talepler.
1: Aha, anladım. İyi, kolay gelsin. Peki nedir acaba önerin?
2: Önerim benim son model arabası olanlara özellikle. Şu anda da trafikteyim, böyle cinnet geçirecek duruma geliyorum bazen. Yani bu elektrikli araçlarda o kadar yavaş giden insanlar var ki korkmasınlar diyorum. Zaten aracın 256 yerinde muhtemelen işte kamerası var, dönüş desteği var, kalkış desteği var bilmem ne. Korkmasınlar, arabalarını güzelce sürsünler, önlerinde 6 tane 7 tane araba boşluğu bırakmasınlar ki bize güzelce akabilirim trafikte.
1: Seri araba kullanmayanlara uyuz oluyorum diyorsun özetle.
2: Aynen öyle, uyuz oluyorum, sinir oluyorum. Kullandığım araba benim neredeyse 15 yaşında. Ağır bir araba, onlardan daha seri araç kullanıyorum. Yani her yerinde desteği olan teknik ekipmanı donanımlı bir araçlarda da böyle en sol şeritten 80'le 90'la gitmesinler.
1: Şey ama bir yandan da mesela senin ehliyeti ilk aldığın zamanları düşün. Belki şeydir, acemi şofördür.
2: Ama acemiyse o zaman sağ şeritten gitse sanki Doğan Can ya.
1: O da doğru. Evet. Sen de haklısın be Sıla.
2: Yani evet, bak doğru. Şimdi önümde var. Önünde 4 arabalık falan boşluk var. Yani makas mı atalım, ne yapalım? Hani herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Korna atıyorsun, aynadan el kol yapıyor. Yani işte böyle zor ya.
1: Allah sabrını da verir inşallah.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Tanıtıcı reklam.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
4: Ay, tam yaz jingle olmamış mı ya?
5: Daha başlar başlamaz insanın aklı denize, güneşe, kumsala gidiyor. Vallahi ben bir yükseldim. ETS yaz fırsatlarıyla %50'ye varan indirimler varken bu yazı kaçırmak olmaz. En iyisi avantajı bulmuşken tatil planı yapmak. Planım değişirse ne olacak diyorsan onu da düşünmüşler. İptal iade paketi sayesinde tatile 72 saat kalaya kadar planını iptal edebilir, rezervasyon bedelini geri alabilirsin. Seçili maksimum kartlarla yapacağın vade farksız 3 veya 6 taksitli ödemelerde iş cep katılımında 7500 TL'ye varan maksi puan kazanabilirsin. Seçili otellerde maksimum kartlarla vade farksız 3 veya 6 taksitli ödemelerde ek %5 indirim de var. Detayları etstur.com/kampanyalar sayfasından inceleyebilirsin. Bana sorarsan ETS yaz fırsatlarıyla tatil planlamanın tam zamanı. O zaman

0: sabah Doğan Can'daydı. Hoş geldin Ufuk. Tanıyalım, nereden ararsın?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Yazılım işleriyle uğraşıyoruz. 412. bölümde ambulans olarak bir önerim olmuştu. Seninle daha önce konuşmuştuk.
0: He.
1: Mayıs başından beri düşürmeye çalışıyorum.
0: Oh, gerçi kısmet bugüneymiş.
1: Aynen.
0: Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bayram planın ne?
1: Bayram planı buradayız. Hani bir ekstra bir plan yapmadık.
0: Muhtemel bu bayram İstanbul biraz daha görece sakin olacaktır. Bu akşam itibariyle herkes yollara koyulacak çünkü. Hatta şimdiden var mıdır acaba gün içinde de? Bakayım bir İstanbul çıkışında, evet bir yoğunluk var da hani sabah trafiği de olabilir bu, bilemedim. Ama hani şey, hafta sonu itibariyle İstanbul biraz rahat olacak. Ben de gideceğim, rahat olun. Ufuk, nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Vallahi benim önerim sağlıkla ilgili kayropraktik denilen bir yöntem var.
0: Evet. Vücut kıpırtma.
1: Evet. Çıkıkçılık, kırıkçılık gibi bir şey değil de.
0: Aha.
1: Yani bayağı bildiğimiz doktorların uzmanlık alanıyla geliştirilen bir yöntem.
0: Fizyoterapistler uyguluyor mu bunu, yoksa evet. Değil galiba. Kayropraktik evet. Başka bir alan uzmanlığı evet. Mı gerektiriyor?
1: Evet, evet.
0: Hepsine evet dedin. Ama, hangisi?
1: Ama aslında şöyle doktorların yaptığı bir şey bu. Tıpık konusunda, işte 11'lik düzleşmesi konusunda ameliyatsız çözüm sunuyorlar. Türkiye'de bu çok yaygın değildi geçmiş yıllara yönelik. Birkaç tane doktor vardı. Hatta bir tanesi isim vermem de sıkınca var mı?
0: Verme. Sonra belki dolandırıcı çıkar, ben uğraşırım.
1: Yok. Amerika'ya sürekli gidip geliyor.
0: Doğrudur. Burada da herkes gidiyor. Boş ver. Evet, ama kariyopraktik ile alakalı son yıllarda dediğin gibi şeyde, Instagram'da önümüze çok video çıkıyor. O videoları evet. izlemek bile rahatlatıyor. Bilmeyenler için arkadaşlar, birisi yatıyor. Evet. İşte bu işin uzmanı da böyle çeviriyor. Alıyor kolunu oradan oraya, böyle bir tık diye ittiriyor. Evet. Ah. Böyle bir rahatlama anları, evet. Görüntülerini gördüm ben de, evet.
1: Evet evet, yani tutuğu özellikle çözüyorlar. Ameliyat gerektirmeden özellikle tavsiye ediyorum. Hani ameliyat olmanıza gerek yok.
0: Senin ne derdin vardı da böyle bir yola başvurdun?
1: Benim bir derdim yok. İşte tanıdık arkadaşlarından, eş dostlardan duyduğum kadarıyla ve gerçekten işe yaradığını söylüyorlar. Ameliyatsız boyun fıtığı olsun, eklem ağrıları olsun, omurilik düzleşmesi olsun.
0: Her fıtık için aynı şey söyleyemeyiz tabii ki. Onun da seviyesi tabii. Var yani. Yani ameliyatsız çözüm demek de doğru olmaz bence. Ama bazı durumlarda rahatlatıcı etki sağlayabilir diyeyim ben en azından.
1: Genelde tabii ki.
0: Evet, peki ama. Sağ ol Ufuk. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Size senden bir ricam olacak ama olabiliyorsam.
0: Ne?
1: Doğum günümde düşürmeye çalıştım 6 Mayıs'ta seni. Bir şarkı yazdım yapay zeka ile birlikte ama.
0: Al işte.
1: Hani çalarsan çok mahsule geçer.
0: Ama gerçek duygu ve düşüncelerimi söylememe müsaade edeceksin, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ne? Tamam. Ne yazınca çıkıyor YouTube'a?
1: YouTube müzikte var. Albüm hep seninle Ufuk Naldöken olarak.
0: Ufuk Naldöken kalbim hep yazsam çıkar bakayım. Evet. 2 ay önce yüklemişsin. Şu herhalde. Yine yapay zekalı böyle kalp arkasında Galata Kulesi olan görsel o mu?
1: Aynen. Dün çıktı hatta. Dün yayınladık.
0: Biraz bir dinleyelim bakalım. Sen sözleri sen mi yazdın? Onu da mı yapay zekaya yaptırdın?
1: Sözleri genelde ben yazdım.
0: Yalan
1: söylüyor. Yapay zekaya yazdım.
0: Bence bir kısmını sen yazdın genelde yapay. Dur hadi bir dinleyelim bakalım neymiş. Hemen buradayız.

0: Ufuk.
1: Efendim?
0: Müzik direktörümden mesaj geldi. Kapa kapa yazmış. Sen evli misin?
1: Evet.
0: Kime yazdın bunu? Kalbim hala seni unutmadı falan filan ayağı.
1: Valla kimseye yazmadım ya. Genel anlamda yazdım.
0: Ne oldu? Hatta... hani büyük bölümünü sen yazmıştın.
1: Ya şöyle... kuple olarak ben yazdım tabii.
0: Kuple hani, olarak.
1: nakarat bölümü özellikle bana ait.
0: Çok güzel. Ağlıyorum şu anda. Çok duygulandım. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB

0: Muranoto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Tülin ben.
1: Tülin hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. İstanbul'dan.
1: Ne iş yaparsın?
2: Konfeksiyonda çalışıyorum.
1: Kolay gelsin. Bayramda da çalışacak mısın?
2: Hayır, bugün son.
1: İyi, hadi of, gözün aydın. Ne yapacaksın bayramda?
2: Ankara'ya gideceğim.
1: Ailen mi orada?
2: Hayır, ablam orada.
1: Ailen orada.
2: Ablam da seni çok seviyor bu arada.
1: Selamlar ona da o zaman. Peki Tülin, nedir acaba senin önerin?
2: Doğancığım, benim önerim yok da sorum var.
1: Hayır mı?
2: Yani.
1: Hı.
2: Şey diyeceğim Doğancan, ünlüler neden cevap vermiyor? Hani onları seven bu kadar kitle varken, bu kadar insan varken neden hani görüldü dahi atmıyorlar? Ben onu anlamıyorum.
1: Kime bu isyanın?
2: Doğancan şöyle, ben geçenlerde bir tane ünlüyü rüyamda gördüm. He. Hani o kadar mutluydum ki rüyamda, sarılıyordum, fotoğraf falan çekiyordum. Yazdım.
1: Kime?
2: Emircan İğre'ye.
1: Cevap
2: vermedi bana.
1: Tülin, aklın yok anladığım kadarıyla senin.
2: Ya yani en azından bir görüldü dahi aslında.
1: Tamam da çocuğun işi gücü yok. Oturup böyle sürekli pıt pıt pıt pıt pıt mesajlara mı bakacak? Yani bu beklenti ya görüldü, için görüldü. Tamam da görüldü atsa ne olacak ya?
2: Ben mutlu
1: olacağım. Ay Tülin, Allah aşkına vallahi yazık, günah ziyan ya.
2: Doğancan bak, sana hiç yazmadım Instagram'dan, deneyeceğim. Umarım görüldü atarsın bana.
1: Bence hiç yazma. Tülin bak, gerçekten. bu ama bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Şimdi sevdiğin, şarkılarını beğendiğin biriyle iletişime girme imkanı var artık yeni dönemde. Evet, doğru. Evet. Ama her yazdığında cevap gelme ihtimali ya elbette ben, yok.
2: Şöyle, ben hiç yazmadım ki zaten. Sadece rüyamda gördüm, hani yazayım dedim.
1: Tamam, ne yazdın? Bir... Çocuğa ne yazdın? Evet. Rüyamda gördüm, seni mi yazdın?
2: Yani... Söyledim bir şeyler ya. Onu boş
1: ver. Tamam Rüyam, seni çok seviyorum. Öyleydi böyleydi falan. Ne desin sana?
2: Söyle Doğancan, ben ünlü olsam.
1: Sana yapsız. Sana ne desin?
2: Yani bir görüldü olsun. Mesajını beğensin en azından. Yani bir şey istemiyorum ondan da.
1: Ama bak, sen şimdi bunu kişisel olarak...

0: dinlediniz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Koray Avcı eşsiz sahne performansıyla 23 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Diren, sevdaya güven, ah canım benim, son yanım benim.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Beydüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
12: Üretim öncülerinin mikrosu var.
13: Mikro yazılım, mikro kontele.
14: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
7: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: hep bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 20.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeartepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkitevli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bir

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 30

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgiler.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.